0: K5 News FM
1: 11 Mbps Char, sapio, sigurado sa servicio, astig sa komentaryo.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: Saburoso!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!